0: Kaç kaldın Bekri? Nasılsın lan? Bekri!
1: Efendim?
0: Dayanım! Kulem lan sakın kapatacak ya kızısı! Bilal kadar hadi çay koş bu kirli de çöpki! Haydi kulem haydi!
2: La la kirli lan ima harcay! Kalesi uy gahu gahu!
0: La ya kirli bile! Çayli adına, gayri çayli adıkum. Enta zuğa, şuf şlon

Röj bi röj dehelim tu be nizani Cigen dikelim be eşi kirani Doktor hekim dermanine Tu derman edin emini Tu kula can edini

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Erkek gibi konuş oğlum.
2: Baba lan önce müstahım isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

bunu didişim. Gerek hem geller. Bir kevne bir dozida. Bu an dozan da bernedin. Zilan. Zilan.

Müşterane gotmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge serey memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kol ezere hurbu kute peşya şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sev yek saat emrim be çente.

ey evina dilimin Ronia çavimin Mündiriya tekülle Kes kuysun deramın.

gezim malım harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ezim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Çekip konuşalım.
2: Babana ne önce müstahmiş tarım?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

me. Hapsale mi tamam ede hesir abdale de der imane bave de me gel o vesmi gemne de sehvali de navar resul ya. Mesel kadar tavan dedi ki Ramişan'a gildi.

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülle Kes kuş sorun dera min